0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss, Romans, Pohadruma Thierry Besnari, Katarume Bretagne Pohain Quintette.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Darius Milhaud, Fransiyakan Suit, Katarume Monte Carlo'yı Filharmonik'te Magahumba, dirijör George Preter.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss, Romans, Pohadruma Thierry Besnari, Katarume Bretagne Pohain Quintet.